0: Baba kaç tane ninja?
1: Takpe dostu. Takpeki çirkinli. Sansele. Nastavi. Biz baba, siz de kardeşin. La kapar nanti kapar. Çirki bitre baba, roman ben nanti. İdo bana çoğu sapma tepkiri baba. Dili dramatik bir çoğu plan. Nasıl bunu düştü de सबैको प्यारोमा चाहिँ नाच्न गाउन भनेपछि हुर्कै गाउँभरिका सबै मान्छे बोलाएर रात भरिका हुन्थे. त्यो बाबाले गर्दा अलिअलि मैले